0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Derdimandiki, Derdimanduli. Rats kartulia, Derdimandulia.
2: Saatis Derdimandis.